Aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsin. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib sevsin. Chaqirsam zum deb labba, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsin. Bahorday gul ochib, iforing xatamon.

Dușan Bădan Jumăgece. Sot 1-0-0-de. Cu Nîmăz Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilan. FM 90-a kızdı.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrofarm reklama bo'limi 33 598 00.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın tabii arkamdan çok.

meni sevgim halol. Mana oldingda man butun nazaringda. Xudoyim yaratgan muhabbat ko'nida. Kel meni yonimga qizaloq uyalma. Yana ikki qadam jonginamayama. Agar eshitsang yuragim tezlashdi. Xuddi kech qolganday sho.

Hitofan 98, biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik. 11 avgust sanasi haftaning 2-chi kuni seshanba. Doimgidek 98, Hitofan Traffic Show'ga ulanganlar. Biz yana birgamiz, radioni balandroq qiling. 98. Sharon Gafurova mikrofon oldida va Traffic Show'ni 2-chi musiqiy soati boshlandi. Yaxshi kayfiyat bilan, xursandchilik bilan, zavq va shavq bilan efirni davom ettiramizmi? Agar ha degan bo'lsangiz, agar roz

0: Assalomu alaykum, KTFM. Juda ham chiroyli mavzuni tanlabsizlar. Odam hozir eslab ko'ziga yosh keldi, to'g'risi. Mani bitta sinim bor o'zim. Men 95-yil 1-sinfga chiqqanman. Esimda shu adam oyiman, shu qo'li bozoriga tushardik. Kiyingani, maktabga bozor qilgani. Hammasidan bitta-bitta olib berishardi. Endi u payt qiyinchilik bo'lardi ozgina. Bitta-bitta olib berishardi. Shu payt daftardan ham, ruchkalardan ham, oyoq kiyimlardan ham qo'yni, hammasi bitta-bitta bo'lardi, xullas. Mana shu ruchkani tugaguncha tutasan derdilar adam. Yo'qotmagin derdilar. O'sha ruchkani esingizda bo'lsa, ichki ko'rinadigan ruchka bo'lardi. Pastasini olib turib, uchidagilarini yozadiganini olib, puflab oxirigacha pastda tugamaguncha mashaq qilib tutardik. Esimga tushib ketdi hozir. Ashy zo'r davrlar bo'lganda. Keyin daftarlar ham tugab qolsa yengilab berardilar-da, unaqa ani 30 talab, 40 talab yotmasdi. Hozirgilar ashy manzi, mana o'zim bolalarimdan qiyos qilsam, uyda 20 talab ruchkasi turadi. Yozmasa boshqasini oladi. Biz uni puflab turib yozdirmaguncha qo'ymasdik-da. Issiqlarga, pechkalarga qo'yib yoshligimda esimda ani gaz tepasida ushlab turardi ruchka yozmasa. Xullas hozirgi bolalar yashaymiz ana. 30 talab, 40 talab daftari turadi, kiyimlari ikkitadan bo'ladi. Zo'r payt hozir ularga. Eslab ko'zimga yosh keldi hozir bor. Charchamanglar, sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, Shirin opa. Juda ham chiroyli mavzu tanlabsiz bugunga. Biz sentyabr oyigacha, albatta avgustni qaysi sanasida bo'lsa ham olsak, maktab kiyimlarimizni o'sha har kun albatta kiyib ko'rardik. Oqshom kiyiblar uxlagan kunlarimiz ham bo'lgan. Lekin bir marta esimda Mustaqillik bayramida har yili raqsga yoki sport to'garaklariga qatnashib, Mustaqillik bayramida qatnashganman. O'shanda o'quvchi obrazida bo'lganim uchun o'sha maktab formalarini kiyib kelardik deganda, maktab kiyimimiz kiyib boryapmiz, keyin uni almashtiryapmiz. Almashtirganiki hammani paket bitta joyda turgan. O'sha vaqtda salyut otilardi. Mustaqillik tugagandan keyin salyut otilgan vaqti kelib-kelib shu meni kiyimimni ustiga tushganda, yonib kuyib qolganda, rossa yig'laganman. Uni men zo'rga o'z erishgan narsamni har kuni kiyib bilar uxlardim oqshomlari. Shunchalik maktabda intizorlik bilan kutardik. Qayta-qayta sanab chiqardik, maqtanardik, dugonalarimizga ko'rsatardik. Baribir eng zo'r xotiralarda bu xotiralar hozir haqiqatdan ham hali maktabga endi chiqyapti o'g'lim. Lekin bularda hamma narsa bor. Oddiy raskraska, masalan, bizga to'g'risini aytaman, orzu bo'lgan to'g'risida. Rahmat, juda ham chiroyli mavzu tanlabsiz. Mazza qilib tinglayapmiz.
2: Assalomu alaykum, KTFM, xayrli kech hammaga. Qadrli tinglovchilar, muxlislar. Bugungi mavzu judayam bir qiziqarli mavzu. Chunki bu narsaga ancha yillar bo'lgan, biz ham shu o'quv qurollariga pul yig'ganmiz. Mani esimda bor, 2014-yil yozgi kanikul vaqtida, 3 oy kanikulda tinimsiz har kuni kunlik ishga chiqib, kunlik ishda o'sha o'quv qurollariga, kiyimlarga, kiyimlarni qolgan har bitta narsalarga hammasiga pul yig'ish uchun kunlik ishga chiqib, esimda turadi har bittasi. Esimda har qadrli bo'lib qolganda shu narsaga bizda odam sababchi bo'lganlar, o'g'lim deganlar, ko'p-ko'tta yigitsan, o'sha ko'p-ko'tta bo'lsa harakat qilib, o'zingni mana yozgi kanikulda, yozgi vaqtda bo'sh yurmasdan o'zingni o'quv qurollaring bilan kiyimlaringga o'zing ishlab pul topgan bolam deb to'g'ri yo'nalishda menga aytganlar. Shu narsa menga katta saboq bo'lgan. Haligacha shu narsa menga turtki bo'lib qolganki, o'zim pul ishlab topishga, o'zim topgan narsani qadriga yetishga menga juda ham katta turtki bo'lgan. Bu narsa uchun men adamdan umrbod minnatdorman. Ulardan bir bu narsaga bir rahmat deb aytib qolaman o'zlariga ham. Ko'p aytgan va shu narsaga menga sababchi bo'lib qolgansizlar-da deb. O'sha paytda shu narsaga pul yig'ib yozgi kanikulda pul ishlab topib, o'zim bilan singlim uchun o'quv qurollari kiyim-kechaklarini birga shu narsani qilganmiz. Juda ham bir qiziqarli, esda qolarli xotirada qolgan. Rahmat hammaga eshitganlar uchun, xayrli kech hammaga, yaxshi kayfiyat tilaymiz.
3: Assalomu alaykum, O'zbekiston ahli. KTFM'ni yaxshi ko'rib eshitadiganlar hammaga. Juda ham yaxshi mavzuni ko'taribsiz, eslatib yubordingiz. Ben 85. yıl 1. sınıfı çıkan ben. Opam, ben... Maytepki çıkardık. O şey payette Kısum magazin olardı. Kısum'da bazar kılardık. Ona canım ile adam rahmetli. O şey payette yaş pul verardılar. Barakası cüde zor bugün o pullanı. Bazar kılıp Şöyle Ruski çay diye küçük yine yine kafe bulardık. Ama çok bir şey oturup okatlanış ki işi kız bunu borardık. Hani etkeniz diye bize payette popke deyilerdi. Portfel popke deyilerdi. Popke olamızdı. Hani tanlı unaka kodda bulmazdı. Maktab formamız bulardı. Tugmaçalarga şikoladı bir azılgen. Şunaka doğruladı bugamızı. Hemen arası standartlı bulardı. Vay etkeniz diye. Kalam, flamaster, bitti oberlerdi şuna kadar sana. Maktab kaçan başlanışını kutup oturardık. Maktab başlangenden ki uzağa bulan bir aydan ki onlar sana en kızıgı konmazdı. Maktabda oyun karabı bürerdik. Peki, hemmege rahmat. Zor mavzu kotarıpsız. Rahmatli adamdan emin istedim. Kuzum yaş geldi. Rahmat.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.